0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredit var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstediğin zaman al, istediğin kadar ödə. Ulduz 1544'e zəng et.
2: Reklam yerleştirmek için 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Danışır Bakı.
4: Öten iller nəğmələrdir.

0: Banco Paco 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabii mineral suyun serinliği, meyvenin balanslı tadıyla, serinle, yenilen, zıvgal, badamlı, adında teravet, tadında teravet.
2: Her ay vergili banklara kredi ödemek seni yorursa, bir bankın elverişli teklifinden yararlanmana dele.

0: sonsuz deniz panoraması, infinity pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Bank of Baku'da nakd pul kreditine %6 faize dek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakd pul kreditini 6 faize dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
0: Premium Residence Sibriz layesinde cemi 15 faiz ilkin ödeniş 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Hava ister isti ister soyuk olsun, ister nemli ister kuru olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru netice.
4: Bademli'den yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabii mineral suyun serinliği, meyvenin balanslı tadıyla, serinle, yenilen, zevk al, Bademli, adında teravet, tadında teravet.
5: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Neden Gazan? Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisans yasasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanı.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: birlen güce, bezenet birlen güce, bezenet birlen güce, bezenet birlen güce.
1: Azerbaycan Radyosu 105 FM.

0: Havuz olsun. Su alınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
1: Reklam yerleştirmeye için 050-299-8639 nömresine zeng edin.
2: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
3: Ben senden daha büyük planlar gözlüyordum. Sen bilmiyorsan ben beynime neler geçir.
4: Sen bunlar yaşattığın durumu bağışlamış.
5: Bir de gitmeyeceğiz.
3: Bedeme sen oradan aktarın. Harda takmanın.
5: Anam gelmeyecek.
3: İnan babası planı varmış. Anamın işin olmasın işin. Hey canım demirem ki.
6: Dirilen adam bu akşam. Saat 22'de.
7: Azerbaycan Radyosu'nun yayın tezliklerini nezerinize çatırdık. Bakı Afşarol 105 FM, Gence 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Fizuli 100.2 FM, Daşkesen 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Buba Kaçmaz 104.5 FM, Zakatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zengilan 100.5 FM, Şeki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedebek 105 FM.
8: Danışır Bakı. Saat 11'di.

0: idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Bu ses sahipkarlara fırsatten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: sahipçisi ol. Üstelik 12 binden çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Bir Bank Invest tetbikinde. Bir Bank Invest Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: 5. yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabii mineral suyun serinliği, meyvenin balanslı tadıyla, serinle, yenilen, zevk al. Badamlı, adında teravet, tadında teravet.
2: Halkbank'tan 50 bin manatlık büyük uduş fırsatı. Emanet yerleştirin ve 2 adet 50 bin manatlık büyük uduştan birini kazanmak şansı elde edin. Halkbank emanet lotaryasında 200'den çok galipten biri siz olun. İlk tirajın galipleri 10 Eylül tarihinde. ...tarihinde müeyyen olacak. Etraflı 138. Halkbank, uğurla birlikteyik.
0: Asayici Halkbank'ı Merkez Bank'ın 27'de kalır. 2004. yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Tetbik sahesi ister yer ister divar olsun. İster ev ister ofis olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
3: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: cesaret el.
1: Başkentli Aşık Necef. Başkentli Aşık Necef, Göyçe Mahalı'nın Taşkent obasının adı. Usta daşık, zil, şagrak sesi, tekrarsız ifasıyla ad san kazanmıştı. Aşık El Esker'in yanında 10 yıl şehir dolmuş, onunla birlikte

0: olsun. Etrafı 145. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tetbikidir. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Oğlumu ya, siz onun kohumusuz.
1: Hayır.
0: Bes kimsiniz?
1: Ben Zadegan Opolyev'im. Buyurun. Bu da benim istifaya çıkmağım hakkında ferman.
0: Çok güzel. Ancak senetleri vermeyeceğim.
1: Böyle. Özünüz bilin. Onda ben Grada Naçelnik'e yazarım.
0: Grada Naçelnik'e niye? Harçladığım pulu verseler el çekerim. Allah'a and olsun ki Antoşka çok nankördür.
1: Sizinle danışmaya vaktim yoktur. Senedleri verin. Yoksa sabah polis şöbesinde olacaksınız. İmumiyetle mesela görerdim ki bir para işlerden el çekesiz.
0: Bağışlayın, hansı işlerden?
1: Özgü uşaqlarını dilenciliğe göndermeyden. Daha bestir. Senedleri verirsiniz ya yok.
0: Onu da kabz yazın.
2: Konstantin İvaniç Opolyev kabinetinde oturmuştu.
3: Zat-ı alileri, size mektup gelip.
4: Kim getirip?
3: Cır cındır giymiş bir cenap.
4: Kim olduğunu demedi?
3: Dedi ki, zat-ı alilerinin uzak kohmuyam.
4: O cenap bir de gelse, mektubunu almayın. Başa düştünüz?
3: Bəli, zat-ı alileri.
4: Gedə bilərsiniz.
2: Opolyev yemək otağına keçdi. Çay süfrəsinin arxasında arvadı Aniyet və qızı Nina oturmuşdu.
4: Aniyet, bir bu məktubu oxu. Qaynın yazıb.
5: Ancaq hər halda yazıqdır.
4: Qətiyyən yox. İnsan ki heyvan vəziyyətinə düşdü, ona rəhmim gəlməz. O həm özünü, həm də ailəsini rüsva etdi. Mənim pula heyfim gəlmir. 20 manatla adam kasıb olmaz. Ancaq prinsip var.
5: Axı birinci dəhvədir sənə işi düşüb. Özü də pulu başqası üçün istəyir.
4: Sən də inanırsan, hı? Ona pul sərxoşluq üçün lazımdır. Bəli, sərxoşluq üçün. Anla, o axmaq deyil. Bir təhər işə düzəlib yaşaya bilərdi. Amma gör, nə edir? Yoldan keçənləri saxlayıb sədəqə istəyir.
5: Yəni, bu doğrudur. Mənə Mari demişdi, inanmırdım.
4: Təəssüf ki, doğrudur. Ona bir dəfə pul versən, dadanacaq. Yaxşı, mən getməliyəm. Sağ olun, əzizlərim.
6: Ana, icazə ver məktubu, mən də oxuyum.
5: Al, oxu.
6: Ana, atam səhv edir. Yalançılar belə yazmazlar. Yəqin əmim pulu oğlan üçün istəyir. Onu darda qoymaq günahdır.
5: Eşitdin, atan nə dedi?
6: Eşitdim, ancaq hər halda o haqlı deyil. Kömək etmək lazımdır, əmimə də, oğlana da.
2: Qraf evinə gələndə azca sərxoş idi.
1: Salam, qardaş.
7: Salam. Üşümüsünüz, qraf?
1: Qətiyyən yox. Keyfimiz çöşdür. İndi bizim bir həftəlik qəndimiz və çayımız var.
7: Görünür, qraf, bu gün məktublarla yaxşı işləmişsiniz, eləmi?
1: Biz işləməmişəm. Ancaq sən bunu iş adlandırmaqla bəlkə də həyatı daha düz başa düşürsən. Mənim dövlətli qardaşım belə işi görsün, görüm necə görür. Mən sənə qaçdım düzəldəcəyəm, kürk də alacaqam.
7: Mən işi göndərməyəcəksinizsə, kürk nəyəmə gərəkdir? Heç qaçdım da lazım deyil. Amma qraf, sizin partiyonuz bir də xəz yaxalığınız olsaydı...
1: Mənə görə narahat olma, əzizim. Antoşka, sənin sənədlərini getirmişəm.
7: Aldınız?
1: Aldım.
7: Onları da gördünüz?
1: Gördüm. Kağızım buradadır. Antoşka, indi sen azad Rusya vətəndaşısan. Sabah seni giyindireceğim. Knyaginya'nın yanına göndereceğim.
7: Knyaginya'nın? Yoksa mektup aparacak?
1: Yok. O seninle danışacak.
7: Esir Knyaginya'dır.
1: Esir. Sen ona her şey olduğu gibi danışarsan. Dayının yanında nece yaşadığını, benim yanıma nece kaçtığını diyersen, belki sana pul verdi ya da bir yere düzeltti.
7: Ben buradan hiç yana gitmeyeceğim.
1: Ben de seni bırakmaram. Ancak geleceğde yakşı bir iş olsa...
7: Yakşı iş olmayacak. Ben ise bir iki ay yazıp okumağı öğreneceğim. Gazetçi olacağım.
1: Herhalde Knyaginya'nın yanına git. Kim bilir, belki kömeği deydi. Bir de ki devletli adamların nece yaşadığını görersen maraklıdır.
7: Graf, kabağına siz de varlıydınız.
1: Varlıydım Antoşka.
7: Ona göre de size graf deyirdiler. Ha?
1: Ben graf değilim.
7: Ama göçeminiz graf göçemidir. Sizin pulunuz çok iyiydi.
1: Çok. 300 bin.
7: Ben o kadar pulu hara harcamışsınız?
1: Hele bele, boş yere. Heh, yaş, Antoşka. Vaktır, sen git yat. Buyurun.
8: Size bir evvel mektup getirip, dir gebz almasam, hiç kese ihtibar etmerim.
1: Hani o? Görünür. Vicdanını hele itirmeyip.
8: Buyurun, buyurun içeri. Alexander Ivanovich, budur.
9: Salam.
1: Salam. Mektubu verin.
9: Buyurun.
1: Aziz emi.
10: Atam bana tapşırıp ki, bu 25 manat pulu size gönderim. Özü cevap yazabilmediği için üzür istiyor. O çok meşguldur. Bir de xahiş edip ki ona teşekkür etmeyesiniz. Bir şey lazım olsa mene müraciət edin. Size sadık olan Nina.
1: Size sadık olan Nina.
8: Grafın gözleri yaşardı. O saat kardeşi kızına cevap yazdı.
1: Aziz Nina Konstantinovna, kömeğiniz... Samimi mektubunuz kalbimi sevindirdi. Benim baremde size ne deseler de inanın ki gönderdiğiniz bu pul hemin oğlan için harcanacak. Hoşbaxt olun. Benim ve oğlanın en derin minnettarlığını kabul edin. Alexander Ivanovich, azizim, size bu mektubu kim verdi?
9: Hanımın özü.
1: O necedir? Yakin ki lap gençtir, öyle mi?
9: Gençtir. 20 yaşı var.
1: Bele. Sarışındır ya karayanız?
9: Karayanızdır canım. Seligeli hanımdır.
1: Güzeldir mi?
9: Çok yaraşıklıdır. Sadedir. Öyle bil hiç devletli kızı değil.
1: Atasını okşamayıp sağ olsun.
9: Sağ olun.
1: Sağ olun azizim, sağ olun minnettarım, sağ olun. Antoşka, senin bahtın getirdi. Sağ olsun kardeşim kızı. O inandı, cevap verdi. Beli Antoşka. Gençler hassas olur.
11: Radyomuzun Kızıl Fondu'ndan seslendirdiğimiz nağıl 1963. yılda kaleme alınan.
12: Azerbaycan Radyosu 105 FM.

0: Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. İBAN, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası aslında fiyat gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 nömresine zeng edin.

0: beləliklə də müxtəlif mükəmməllik kazuslarını, yəni müxtəlif ölkə təcrübələrini digər ölkələrə təqdim edir. Yəni müəyyən məsələlərin qabaqcıl tərcümə kontekstindən həllərini təklif edir. Misal üçün şəhər yerlərinin, tarixi məkanlarının iqlim neytral bir şəhərlərin tikilməsi, bu kimi məsələlər çox vacibdir. Yəni biz federasiya olaraq qeyd etdiyim amilləri, məqamları təşviq etməyə çalışırıq. Təşəkkür edirəm və ümid edirik ki, gələcəkdə mükəmməl urbanizasiya nümunələri olan bir planetdə yaşaya bilərik.
1: Növbəti qonağımız soydaşımızdır, Kamil Salduz. O, Qars Təhsil və Mədəniyyət Vəqfinin rəhbəridir. Kamil bəy, çox sağ olun, qəbul etdiniz dəvətimizi müsahibə üçün. Əslində, yəni maraqlıdır mənim üçün, yəni sizdən öyrənək, çünki siz hər nə qədər Can Türkiyəmizdən gəlsəniz də, yenə də bir kənardan baxırsınız məsələlərə. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası necə gedir?
2: Azərbaycan dövlətinin, Sayın Cumhurbaşqanımızın böyük vizyonu ilə son 30 yıl gibi kısa bir sürede aldığı mesafe inanılmaz. Tabii entelektüel bir bakış var. Bu kadar insanın, 40 bin üzerinde insanın Bakü'ye davet edilmiş olması, burada Azerbaycan mimari medeniyetinin, kültürünün burada insanlara tanıtılması, gerek Gence'nin gerek Şeki'nin, yani bizim farklı vilayetlerimizin, Bakü'de yapılan mimari değişimin, tasarımın, kentlerin nasıl dönüşebileceği, İşte yıkılan binaların yerine yeşil alanlarla, bulvarlarla bir kentin nasıl bir dünya kenti yapılabileceğini hep bütün dünyaya bence gösterilmiş oldu. O yüzden bu forum Azerbaycan'ın dünya tanıtımına da Cumhurbaşkanımızın Sayın İlham Aliyev'in dünya görüşü ve vizyonu anlamında da burada hem Türk dünyasına gösterdiği ilgi, Türk dünyasına gösterdiği liderlik vasfı, dolayısıyla bölgemiz içinde Türk dünyasının birlik ve beraberliği içerisinde bence çok önemli bir alan teşkil ediyor. Biz de burada olmaktan büyük gurur ve şeref duyuyoruz.
1: Evet, teşekkür ederim. Zaten bura gelen konaklarımız da ifade edirlər. Forum yüksek seviyede təşkil olmakla beraber, yani məzmuna daha istiqamətlənib. Məzmuna çok önem verilir ki, kararlar kabul olunsun. Bax, bu nöqtəyi nəzərdən dünən Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin mesajları oldu, hörmətli başkan. Yəni siz də yəqin ki, bir Azərbaycanlı olaraq, bir Azərbaycan türkü olaraq, yəqin ki, qürurla izlədiniz o səhnələri ki, Azərbaycan liderinə necə münasibət göstərilirdi. Orada verdiyi mesajlar var idi. Gəlin o mesajlar haqqında danışaq. Xüsusilə də Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpa prosesi haqqında çox önəmli cümlələr işlətdi. Azərbaycanın bu uğurları necə görünür dünyadan?
2: Bir gerçek var ki, işgal edilmiş topraklarımızın geri kaytarılması bizim açımızdan hem büyük bir gurur hem de bir şeref meselesiydi. Ve bin şükür ki biz topraklarımızı geri aldık. Topraklarımızın geri alınmasından sonra oradaki bölgenin ne hale getirildiği, gerçekten Ermeni vandalların bir medeniyeti yok etmek için, bir halkı yok etmek için orada verdiği zararı maalesef hepimiz şahit olduk. Fakat bu kadar kısa bir sürede o şehirlerin yeniden ayağa kalkması, o şehirlerin yeniden bir şehir görüntüsüyle insanların yaşayabileceği, her türlü sosyal alanlarıyla, yaşam konutlarıyla, devlet daireleriyle yeniden ayağa kalkması, bu hem devletimizin hem de milletimizin gücünü gösteriyor. O yüzden gururla seyrettik. Çok şükür. Yine söylüyorum, bu kadar kısa bir sürede koca bir Karabağ'ın, tamamen yok edilmiş bir Karabağ'ın yeniden ayağa kalkması tüm Türk dünyası için, bizim de Türkiye'den çok yakından takip ederek gördüğümüzle inanılmaz hızlı bir sürede ayağa kalktı. Dediğim gibi gurur duyuyoruz. Çok şükür.
1: Hocam, bu mesajda yani hem de bir çok önemli bir məqam da var idi ki, Azerbaycan milletinin, bak sizin de hemşinin söylediğiniz gibi, Azerbaycan halkının qurucu bir xalq olduğunu dünya gözüyle görsün. Hatta Bakının timsalında, misal üçün Ağşəhərlə bağlı söyledikleri ki, neftdən çıxan sahə.

Sting adının yalnız Bassanova jandrında ifa eden musikçi kimi hallanmasını sevmirdi. Buna göre Bill Evans ile 1964 yıl proyekt edir. Hatta fusion jandrında da ifa etmeye başlayır ve grupuna Andy Laverna'nı davet edir. Sting yaradıcılığı dövründe çok meşhur musikçilerle çalışıp onlardan Ray Brown, Norman Granz, Oscar Peterson, Chet Baker, Herb Ellis, Ron Carter, Ella Fitzgerald, Stan Laurel, Woody German vesairelerin adlarını çekmiyorlar. Sting Gates'in 1967 yıl Chicago ile birlikte yazdırdığı Spin Rain albümü uğurlu işlerden biri sayılır. Size bu albümden Windows eserini seslendireceğim.

seni gözleseydim hayatıma renk kattın inan senden evvel sevmeseydim sensiz geçen günler yalan seni çoktan tapsaydım yüreğim karşıma çıkan her